0: Are tan sto parola di loro.
1: Iya toh ya. Ya Allah, kowe iki nyapa?
0: Disregel lamin ya, Mal.
1: Sopo kowe aku ra kenal.